Bulgarya'nın bir parka planı, kar planı. Müthiş değil mi? Değil mi?